0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: Lezzete kısa bir mola verdik. Şimdi yeniden sizlerleyiz. Çınar Restoran. Dostlarınızla buluşmanın, lezzetin tadını çıkarmanın tam zamanı. Sabahları tereyağlı dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafetler tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran. Alo paket 214-0777.
2: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Gerçekler Unlu Mamulleri. Erzincan'ın dillere destan tereyağlı ketesi Gerçekler Unlu Mamullerinde. Yanı sıra bazlama yani sac ekmeği ve tandır ekmeğimizle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizdeyiz. Ekmeğinizi sağlıklı, hijyenik ellerden almak istiyorsanız tercihiniz Gerçekler Unlu Mamulleri olsun. Telefon 0446 212 08 08. Çağlar Restoran, yenilenen yüzüyle, geniş hizmet yelpazesi ile kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel leziz yemek çeşitleri ile sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.
1: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.

0: bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin önce ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Lezzete kısa bir mola verdik. Şimdi yeniden sizlerleyiz. Çınar Restoran. Dostlarınızla buluşmanın, lezzetin tadını çıkarmanın tam zamanı. Sabahları tereyağlı dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafetler tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran. Alo paket 214 0777.

0: Gerçekler Unlu Mamulleri. Erzincan'ın dillere destan tereyağlı ketesi Gerçekler Unlu Mamullerinde. Yanı sıra bazlama yani sac ekmeği ve tandır ekmeğimizle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizdeyiz. Ekmeğinizi sağlıklı, hijyenik ellerden almak istiyorsanız tercihiniz Gerçekler Unlu Mamulleri olsun. Telefon 0446 212 08 08.
1: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
0: Çağlar Restoran, yenilenen yüzüyle, geniş hizmet yelpazesiyle kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel leziz yemek çeşitleriyle sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.
2: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan, Radyo Can 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
3: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
4: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
5: Erzincan.

0: kalırlar, vaz gelir hacdan geçer dostu.
1: Erzincan Radyo Cem 95.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Gerçekler unlu mamulleri. Erzincan'ın dillere destan tereyağlı ketesi Gerçekler unlu mamullerinde. Yanı sıra bazlama yani sac ekmeği ve tandır ekmeğimizle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizdeyiz. Ekmeğinizi sağlıklı, hijyenik ellerden almak istiyorsanız tercihiniz Gerçekler unlu mamulleri olsun. Telefon 0446 212 08 08. Erzincan'dan Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik kamera sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
3: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

0: güvenin adresi. Lezzete kısa bir mola verdik. Şimdi yeniden sizlerleyiz. Çınar Restoran. Dostlarınızla buluşmanın, lezzetin tadını çıkarmanın tam zamanı. Sabahları tereyağlı dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafetler tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran. Alo paket 214-0777.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar.

0: ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 7873. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
2: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
3: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
4: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen usta.

0: 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Yörük mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük mandıradan olsun. Afiyet olsun. Yörük mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

büyüğüm ki ne sen çözebilirsin ne ben. Bizimki perde arkasında dedikodu, bir indi mi perde, ne sen kalırsın.

bensem ne bakarsın o yana bu yana. Kendine gel de düşün, içine iyi bak. Ben senim, sen ben.

Önce kendine gel, sonra meyhaneye. Kalender ol da gir kalenderhaneye. Bu yol kendini yenmişlerin yoludur.

0: Cemşid'in kadehinden güzel. Uğrunda ölmek sonsuz yaşamaktan güzel. Işık saçıyor ayağını bastın toprak. Bir zerresi yüz binlerce güneşten güzel. Ben olmayınca bu güller, bu serviler yok. Kızıl dudaklar, mis kokulu şaraplar yok. Sabahlar, akşamlar, sevinçler, tasalar yok. Ben düşündükçe var dünya. Ben yok, o da yok.
1: Erzincan, Radyo Can 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar Çıkışı Tuncaylar Depo Yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Lezzete kısa bir mola verdik. Şimdi yeniden sizlerleyiz. Çınar Restoran. Dostlarınızla buluşmanın, lezzetin tadını çıkarmanın tam zamanı. Sabahları tereyağlı dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafetler tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran. Alo paket 214-0777.
1: Gerçekler unlu mamulleri. Erzincan'ın dillere destan tereyağlı ketesi Gerçekler unlu mamullerinde. Yanı sıra bazlama yani sac ekmeği ve tandır ekmeğimizle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizdeyiz. Ekmeğinizi sağlıklı, hijyenik ellerden almak istiyorsanız tercihiniz Gerçekler unlu mamulleri olsun. Telefon 0446 212 08 08.
0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
3: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
4: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan

Kulübü'nün adresi. Erzincan Radyo Cem 95.5.

Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.

0: bayanlara özel şık gürüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Güvenliğiniz bizimle, emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik kamera sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres: Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
2: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
3: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen usta.

0: Sepet şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223.

101.01 Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye

Ve taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye...

Ve taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portföy.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan, Radyo Can, 95.5.

0: gerçekler unlu mamulleri. Erzincan'ın dillere destan tereyağlı ketesi gerçekler unlu mamullerinde. Yanı sıra bazlama yani saç ekmeği ve tandır ekmeğimizle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizdeyiz. Ekmeğinizi sağlıklı, hijyenik ellerden almak istiyorsanız tercihiniz gerçekler unlu mamulleri olsun. Telefon 0446 212 08 08. Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler Sitesi'ndeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

0: 2 doyuz dürüm 2 ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyiste lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Doyiz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 4040. Doyiz.
1: Erzincan Radyo Cem 95.0.

düşünen var mı? Gün kimin hesabına tutar akşamı? Rahmetinden kim demlenir bulutun? Hayırlı evlat makine nasıl canavar kesilir? Kurdun karıncanın rızkını veren toprak nasıl ayartılır? Yüz vermez topal öküze ve almaz koynuna kara sapanı. Sepetçi oğlum bir kömür işçisidir. Mavzer değil, kürek tutar Urfalı Nazif. Mal haraç mezattır, can pazar pazar. Kırmızı, ak ve esmer, yumuşak ve sert buğdayları yaratan ellerin sahibidir bu.

0: Garip ülke, gezmeye garip ülke, aleyli aleyli, ölmeye ülke yaşlı aleyli aleyli.
1: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.

0: emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
1: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.

0: ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali. Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres: Sanayi Çarşısı, 772 Sokak numara 12. Telefon: 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
1: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan

Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner, Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
3: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.

0: Her detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün verme.

0: Set şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
2: 2 doyuz dürüm 2 ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyiste lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Doyiz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 4040. Doyiz.
3: Çağlar Restoran, yenilenen yüzüyle, geniş hizmet yelpazesiyle kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel leziz yemek çeşitleriyle sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.
4: Erzincan, Radyo Cem, 95.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan, Radyo Cem, 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler Sitesi'ndeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin önce ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğa taşı ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
3: Lezzete kısa bir mola verdik. Şimdi yeniden sizlerleyiz. Çınar Restoran. Dostlarınızla buluşmanın, lezzetin tadını çıkarmanın tam zamanı. Sabahları tereyağlı dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafetler tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran. Alo paket 214-0777.
1: Çağlar Restoran, yenilenen yüzüyle, geniş hizmet yelpazesiyle kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel leziz yemek çeşitleriyle sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.
4: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

0: senin adresin. Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Gerçekler unlu mamulleri. Erzincan'ın dillere destan tereyağlı ketesi Gerçekler unlu mamullerinde. Yanı sıra bazlama yani sac ekmeği ve tandır ekmeğimizle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizdeyiz. Ekmeğinizi sağlıklı, hijyenik ellerden almak istiyorsanız tercihiniz Gerçekler unlu mamulleri olsun. Telefon 0446 212 08 08.
1: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar.

0: Özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen usta.

0: şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, set kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket

0: detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

0: Merve'nin adresi. İki doyuz dürüm, iki ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyiste lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Doyiz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Doyiz.
1: Erzincan Radyo Cem 90.

Mandıra, kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.

değilsin. Seni sevmek kaşarlanmış bir celladın kendi kendine asmasıdır. Hani asılı cesedine bakıp da hem güler hem ağlarlar. Oysa bir avuç gözyaşındır bedeni, astıklarından arta kalan. Ey insan, ey güzel insan. Seni sevmek bir tren işçisinin tren altında kalması gibidir. Çığlığı düdük sesine, hasreti raylara takılı kalır.

0: kardeşçe birliğidir. Cesedin mezar görüp ölmekten vazgeçmesidir. Buna rağmen seni seviyorum. Ama anlarsan seni seviyorum. Anlamazsan geberiyorum.
1: Erzincan

zamandır yüzüm tıraşlı. Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeyi armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma. Usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne. Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi. İnsanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an...

Annem, ala şafağında ülkemin yıldız uçurmak varken oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguşu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktım. Belki bir ömür taşıyacaktım koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner, Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.

0: yapmak için işliyor. Her projede titizlik, her detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Ermar demek, kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek, hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
2: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres: Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
3: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustasından.

0: Set şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538-655-1115. Sinan Konca Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
2: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Gümüşün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer

0: ve güvenin adresi. İki doyuz dürüm, iki ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyiste lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Doyiz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 4040. Doyiz.
1: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmetle kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
2: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-3622-214-1040. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer.

yıllar göçtü senden, Ozan öldü. Ve toprağında boy veren fidanlar göçtü senden, Pazarcık oldu. Pazarcık'ta

Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.

0: Her detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen usta.

0: Çölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket

0: Gerçekler Unlu Mamulleri. Erzincan'ın dillere destan tereyağlı ketesi Gerçekler Unlu Mamullerinde. Yanı sıra bazlama yani sac ekmeği ve tandır ekmeğimizle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizdeyiz. Ekmeğinizi sağlıklı, hijyenik ellerden almak istiyorsanız tercihiniz Gerçekler Unlu Mamulleri olsun. Telefon 0446 212 08 08.
1: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, yörük mandıradan olsun,

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler Sitesi'ndeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
3: Lezzete kısa bir mola verdik. Şimdi yeniden sizlerleyiz. Çınar Restoran. Dostlarınızla buluşmanın, lezzetin tadını çıkarmanın tam zamanı. Sabahları tereyağlı dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafetler tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran. Alo paket 214-0777.
0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
4: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
5: İki doyuz dürüm, iki ayran. Sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doist'te lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Doist Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Doist.
6: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Gerçekler unlu mamulleri. Erzincan'ın dillere destan tereyağlı ketesi Gerçekler unlu mamullerinde. Yanı sıra bazlama yani sac ekmeği ve tandır ekmeğimizle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizdeyiz. Ekmeğinizi sağlıklı, hijyenik ellerden almak istiyorsanız tercihiniz Gerçekler unlu mamulleri olsun. Telefon 0446 212 08 08.
1: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
2: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.

0: doğadan gelen en özel dokuları yaşam alanlarınıza değer katmak için işliyor. Her projede titizlik, her detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer, şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres: Sanayi Çarşısı, 772 Sokak numara 12. Telefon: 223-3622, 214-1040. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

Kulübenin adresi. Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen

0: şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo Paket

0: ve taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
2: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner, Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
3: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
4: Lezzete kısa bir mola verdik. Şimdi yeniden sizlerleyiz. Çınar Restoran. Dostlarınızla buluşmanın, lezzetin tadını çıkarmanın tam zamanı. Sabahları tereyağlı dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafetler tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran. Alo paket 214-0777.
5: 2 doyuz dürüm 2 ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyuz'de lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Doyuz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Doyuz.
3: Çağlar Restoran, yenilenen yüzüyle, geniş hizmet yelpazesi ile kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel leziz yemek çeşitleri ile sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.
6: Erzincan, Radyo Cem 95.5.

0: altını gezdirdi çığ üzerinde. Çekti kılıncın, böldü çığ ikiye. Güneş dağların üzerinden selam verdi Ali'nin aşkına. Çıktı içinden iki oğul, bir damat.
1: Erzincan, Radyo Can 95.5.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.

0: bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant, doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.

0: ödün vermeyenler için. Doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Ermar demek, kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek, hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

0: 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-36-22 214-10-40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: ne görür.
1: Bismillah, Allah Allah. Hizmetleriniz kabul ola, muratlarınız hasıl ola, vakitler hayır ola, hayırlar fet ola, şerler dah ola. 12 imamlar yardımcınız ola, ziyet ettik vaktin hayrına, girdik 12 imam yoluna, İmam Cafer kavline, kıblegahımız Muhammed, serdegahımız Ali, pirimiz, ustadımız Hünkar Hacı Behtaşi Veli, gecekler demine, evliyalar keremine, gönül

0: Gerçekler unlu mamulleri. Erzincan'ın dillere destan tereyağlı ketesi Gerçekler unlu mamullerinde. Yanı sıra bazlama yani saç ekmeği ve tandır ekmeğimizle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizdeyiz. Ekmeğinizi sağlıklı, hijyenik ellerden almak istiyorsanız tercihiniz Gerçekler unlu mamulleri olsun. Telefon 0446 212 08 08.
1: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar.

0: Yeniden sizlerleyiz. Çınar Restoran. Dostlarınızla buluşmanın, lezzetin tadını çıkarmanın tam zamanı. Sabahları tereyağlı dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafetler tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran. Alo paket 214-0777.
1: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi, GSM 0542-348-7412.
2: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538-655-1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
3: 2 doyuz dürüm 2 ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyiste lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Doyiz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446-223-4040. Doyiz.
4: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
5: Erzincan Radyo Cem 90.

0: Yörük mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük mandıradan olsun. Afiyet olsun. Yörük mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner, Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.

0: Her detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Mermer demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Mermer Alışveriş Merkezi. Mermer'de alışveriş her zaman keyifli. Mermer demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Mermer'e uyar. Mermer, alışverişin keyifli adresi.
2: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen usta.

0: 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Efendim 95.5 frekanslarından Erzincan Radyo Cem'den sesimizin yüreğimizin ulaştığı her yere sevgiler saygılar. Evet Yansımalar programı bugün de Uğur Kuruyemiş ve Çağlar Restoran sponsorluğunda başladı. Program başında sponsorlarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi iletelim. Hayırlı işler, bol kazançlar bugün de sponsorlarımıza dilemiş olalım. Yine radyomuz arşivinden Yansımalar programı olarak birbirinden güzel eserleri, çalışmaları sizler için hazırladık. Bu güzel eserleri bugün de sizlerle birlikte paylaşıp sizlerin şöyle dinletisine sunmak istiyoruz Yansımalar programı olarak. Ve Yansımalar programında ben program yapımcınız ve sunucunuz Haydar sizlerleyim diyelim. Ve şimdi derseniz birlikteliğimizin ilk güzel eserine çalışmasına geçelim. İlk güzel eser çalışmayı şu an bizlere kulak veren, dinleyen, takip eden tüm dostlarımıza, dinleyicilerimize göndermenin yanı sıra katkı sunan sponsorlarımız Uğur Kuruyemiş ve Çağlar Restoran çalışanlarını ayrıca değerli müşterilerini unutmuyoruz. Onlar için de göndermiş olalım ve sizler bir kez daha 95.5 frekanslarına Erzincan Radyo Cem'e hoş geldiniz.
1: Radyo Cem 16. yüzyılın ikinci yarısıyla 17. yüzyılın başlarında yaşadığı sanılan Karacaoğlan, saz şairi geleneğinin en büyük isimlerindendir. Şimdi Bağlandı Yollarım adlı türküyü sizlere sunuyoruz.

0: Parça 95.5.
1: İlk güzel eserimizin ardından ikinci güzel çalışmamızın anonsunu yapmak üzere yeniden sizlerleyiz. Çağlar Restorant ve Uğur Kuruyemiş sponsorluğunda sizlerleyiz. Şimdi Çağlar Restorant diyelim. Biliyorsunuz artık Çağlar Restorant yeni yeri, yeni mekanında Ali Doğan tesislerinde sizlere hizmetlerini sunuyor Çağlayan beldemizde. Yine o güzel birbirinden leziz yemek çeşitlerini sizlere ikram etmeye devam ediyor. Sizler şöyle Çağlayan'a doğru yol alacak olursanız acıktığınızı hissettiğinizi mutlaka şöyle Çağlar Restorant'ın farkını hissederek uğramaya çalışın diyoruz. Ailenizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla hoş ve güzel bir vakit geçirmek adına Çağlar Restorant diyoruz. Efendim Çağlar Restorant ve Uğur Kuruyemiş sponsorluğunda Yıldız Çam yorumundan güzel bir eser, güzel bir çalışmayı şimdi sizlerin dinletisine sunuyoruz. Allı Durnan diyelim. 95.5.

0: Erzincan Radyo Cem 95.5.
1: Ve birbirinden güzel türkülerle birlikteliğimiz devam etsin o halde diyelim, ama öncesinde de Uğur Kuruyemiş diyelim. Efendim, günlük taze kavrulmuş kuruyemiş çeşitleri ve yöresel ürünler, ayrıca çekilmiş kahveler Uğur Kuruyemiş'te sizleri bekliyor ve Uğur Kuruyemiş Buğday Meydanı'nda. Efendim, Uğur Kuruyemiş ve Çağlar Restoran sponsorluğunda saatlerimiz 17.18'i gösterirken şimdi Hasan Yükselir yorumuyla bir eser, bir çalışma sizler için gelsin diyoruz. Cane Cane Cansın adlı esere çalışmaya şimdilik kulak verelim. 95.5

0: Sevgili izleyiciler, bir başka eserle çalışmayla birlikteliğimizi sürdüreceğiz ve söz sırası şimdi yudumda olacak. Efendim, Uğur Kuruyemiş ve Çağlar Restoran sponsorluğunda 95.5 frekanslarında Erzincan Radyo Cem'de yudum sizler için Bırak Gam Kederi. Diğer bir ismiyle bu güzel türkümüzün diğer bir adı Ekilir Bir Gün diyecek. Arkasından bizler kısa bir reklam arasına gireceğiz ve reklamların hemen sonrasında bizler yeniden burada sizleri bekleyeceğiz. Birbirinden güzel eserlerimizi, çalışmalarımızı sizlerle birlikte yine bu frekanslarda paylaşmaya devam edeceğiz. Ve şimdi mikrofonlarda sırayı sevgili Yudum'a bırakmış olalım.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Gerçekler unlu mamulleri. Erzincan'ın dillere destan tereyağlı ketesi Gerçekler unlu mamullerinde. Yanı sıra bazlama yani sac ekmeği ve tandır ekmeğimizle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizdeyiz. Ekmeğinizi sağlıklı, hijyenik ellerden almak istiyorsanız tercihiniz Gerçekler unlu mamulleri olsun. Telefon 0446 212 0808.

0: gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Lezzete kısa bir mola verdik. Şimdi yeniden sizlerleyiz. Çınar Restoran. Dostlarınızla buluşmanın, lezzetin tadını çıkarmanın tam zamanı. Sabahları tereyağlı dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafetler tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran. Alo paket 214-0777.
2: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin önce ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
3: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz.

0: evinin adresi. İki döviz dürüm, iki ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Döviz'de lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Döviz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 4040. Döviz.
1: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
2: Erzincan Radyo Can 95.5.

Kısa bir reklam arasının hemen sonrasında Telli Kılıç yorumundan Sen Sivas'ı Seyret adlı güzel esere çalışmaya kulak vermiş olduk ve birlikteliğimiz bir başka güzel bir eserle çalışmayla devam edecek. Uğur Kuruyemiş ve Çağlar Restoran sponsorluğuna değinelim. Şimdi yine sponsorlarımızın birisinden bahsedelim ve Uğur Kuruyemiş diyelim. Ardından bir başka çalışmaya yer verelim. Efendim günlük taze kavrulmuş kuruyemiş çeşitleri ve yöresel ürünler. Ayrıca çekilmiş kahveler Uğur Kuruyemiş'te sizleri bekliyor ve Uğur Kuruyemiş ise Buğday Meydanı'nda. Efendim Uğur Kuruyemiş ve Çağlar Restoran sponsorluğunda. Şimdi güzel bir deyişi dinleyeceğiz sizlerle birlikte Yılmaz Çelik yorumuyla. Hak nefesin diyecek.

0: Erzincan Radyo Cem 95.5.
1: Ve şimdi sponsorlarımızdan Çağlar Restoran'a diyelim bir kez daha. Efendim Çağlar Restoran artık yeni yerinde sizlere hizmetlerini sunmaya devam ediyor biliyorsunuz. Ali Doğan tesislerinde kaldığı yerden Çağlayan Beldesi'nde hizmetlerini sürdürüyor. Birbirinden güzel yemek çeşitleriyle damak tadınıza hitap edilebilecek birbirinden güzel leziz yemek çeşitleriyle sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Sizler güzel ve hoş bir vakit geçirmek adına mutlaka şöyle Çağlar Restoran'ı tercih edin diyoruz. Bir kez daha hatırlatalım. Çağlar Restoran Çağlayan Beldesi'nde. Efendim Çağlar Restoran ve Uğur Kuremi sponsorluğunda bir başka güzel bir eser çalışma sizler için gelecek ve sıradaki yorumcumuz ise Yeğenur Ağa'da olacak. Ama öncesinde kısa bir aramız olacak. Özel bir reklam kuşağımız var. Yayınlayacağız. Hemen sonrasında mikrofonlarda sırayı Yeğenur Ağa'da alacak ve Ararlar Beni adlı esere çalışmayı sizler için seslendirecek.
2: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
0: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Sevgili dinleyiciler, Uğur Kuruyemiş ve Çağlar Restoran sponsorluğunda Yusuf Gül'le birlikteliğimiz devam edecek. Yol Ver Dağlar adlı eser çalışmayı sizlerle birlikte yine bu frekanslarda paylaşacağız. Hemen sonrasında şöyle bir kez daha kısa bir reklam aramız olacak ve reklamların hemen sonrasında tabii ki kaldığımız yerden birbirinden güzel eserlerimizi, çalışmalarımızı yine bu frekanslarda Erzincan Radyo Cem'de sizlerle birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Evet, Uğur Kuruyemiş ve Çağlar Restoran sponsorluğunda şimdi dilerseniz hep birlikte değerli yorumcumuz Yusuf Gül'e kulak verelim.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.

0: Gerçeklik, her detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün ver.

0: kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek, hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
1: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres: Sanayi Çarşısı, 772 Sokak numara 12. Telefon: 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
2: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
3: Erzincan

0: Erzincan Radyo Cem 95.5.
1: Kısa bir reklam arası arkasından Vedat Gündoğdu bu frekanslarda sizlerleydi ve Mest adlı esere çalışmayı sizlerle birlikte 95.5 frekanslarında Erzincan Radyo Cem'de ve Yansımalar programında paylaşmış olduk. Ve ardından yeniden sizlerleyiz. Çağlar Restoran ve Uğur Kuruyemiş sponsorluğunda birlikteliğimiz devam ediyor. Bir başka güzel bir eserle çalışmayla devam edecek. Öncesinde şöyle bir kez daha Çağlar Restoran diyelim. Efendim Çağlar Restoran artık yeni yeriyle sizlere hizmetlerini kaldığı yerden sürdürmeye devam ediyor. Artık bir yılı aşkındır Ali Doğan tesislerinde hizmetlerini sürdürmeye başladı ve kaldığı yerden de devam ediyor dedik. Birbirinden güzel yemek çeşitleriyle yine birbirinden şöyle damak tadınıza hitap edebilecek çeşitleriyle sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı bu dönemde de bu yaz sezonunda yaz ayının ilk ayında sizleri bekliyor Çağlayan Beldesi'nde diyelim. Efendim Çağlar Restoran ve Uğur Kuruyemiş sponsorluğunda şimdi bir başka eseri çalışmayı sizlerin dinletisini sunalım ve sıradaki yorumcumuz ise Gülten Benli olacak. Yine güzel bir çalışmayı, Gel Güzelim Hallarımız Danışak adlı o güzel eseri çalışmayı seslendirecek. Hep birlikte dinleyelim.

Ne güzel bir eseriniz ardından bir başka çalışmayı gönderelim ve yine şimdi sponsorlarımızdan bir kez daha Uğur Kuru Yemişlerim. Efendim günlük taze kavrulmuş kuru yemiş çeşitleri ve yöresel ürünler, ayrıca çekilmiş kahveler Uğur Kuru Yemiş'te sizleri bekliyor ve Uğur Kuru Yemiş Buğday Meydanı'nda. Efendim Uğur Kuru Yemiş ve Çağlar Restoran sponsorluğunda şimdi güzel bir türküyü gönül ezgilerimizden dinliyoruz. Seher vakti diyoruz. Radyo Cem 95.5.

Evet, Uğur Kuruyemiş ve Çağlar Restoran sponsorluğunda şimdiki yorumcumuz sevgili Belkıs Akkale olacak. Yine güzel bir eseri çalışmayı, Bendeki Yaralar adlı türküye kulak verelim.

Ve geldik birlikteliğimizin sonuna. Her zaman olduğu gibi sizlere teşekkürlerimizi iletiyoruz. Zaman ayırıp bizlerle birlikte olduğunuz için arkasından yine katkı sunan sponsorlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hem Çağlar Restoran'ta hem de Uğur Kuru Yemiş'e bir kez daha teşekkürler. Yine programı kaparken her iki sponsorumuza bugün de hayırlı işler ve bol kazançlar dilemiş olalım. Efendim son güzel eseri çalışmayı sizler için Zeynep Karababa yorumundan seçtik ve Vay Canım adlı eseri çalışmayı dinleyeceğiz. Son güzel eseri çalışmayı şu an bizlere kulak veren, dinleyen, takip eden tüm dostlarımıza, dinleyicilerimize gönderelim. Yanı sıra yine katkı sunan sponsorlarımız Çağlar Restoran çalışanlarını, değerli müşterilerini ve Uğur Kuru Yemiş çalışanlarını, değerli müşterilerini unutmuyoruz. Onlar için de göndermiş olalım. Haftanın iki günü sizlerleyiz. Salı ve Perşembe frekanslarda sizlerle buluşuyoruz. Haftanın ilk programını yaptık, gerçekleştirdik. O halde haftanın son programını yapmak üzere, gerçekleştirmek üzere yine bu Perşembe yine aynı saatler içerisinde burada sizlerle birlikte buluşalım. Şimdilik iyi akşamlar, esen kalın ve Erzincan Radyo Cem'de kalın diyoruz. Erzincan Radyo Cem 95.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler Sitesi'ndeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75. Çağlar Restoran, yenilenen yüzüyle, geniş hizmet yelpazesi ile kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel leziz yemek çeşitleri ile sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.
2: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
3: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

0: Shell, Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell, Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell, Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
1: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
2: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Radyo Cem 95.5. Dünya bize eğilsin. Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Gerçekler unlu mamulleri. Erzincan'ın dillere destan tereyağlı ketesi Gerçekler unlu mamullerinde. Yanı sıra bazlama yani sac ekmeği ve tandır ekmeğimizle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizdeyiz. Ekmeğinizi sağlıklı, hijyenik ellerden almak istiyorsanız tercihiniz Gerçekler unlu mamulleri olsun. Telefon 0446 212 08 08.
0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
2: Gümüşün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
3: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen usta.

yeniden sizlerleyiz. Çınar Restoran. Dostlarınızla buluşmanın, lezzetin tadını çıkarmanın tam zamanı. Sabahları tereyağlı dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafetler tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran. Alo paket 214 0777.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
2: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75. Çağlar Restoran, yenilenen yüzüyle, geniş hizmet yelpazesiyle kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel leziz yemek çeşitleriyle sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.

Şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favori.

0: Yörük mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan, Radyo Can 95.5.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, için kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer,

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner, Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
2: Güvenliğiniz bizimle, emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan

0: demek, kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek, hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
2: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
1: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538-655-1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
3: Erzincan Radyo Cem.

Benim köylerimde eskiden komşuluk hakkı diye bir şey vardı. Ne pişirdiyse annem birazını komşulara dağıtırdı. Ve dışarıda bir şeyler yiyerek dolaşmak yasaktı bize. Başkaları görür de canı çeker diye. İneğimizin yavrusu oldu mu bayram ederdik. Sanki ailemize yeni bir kardeş gelmiş gibi olurdu. Süt içmekten vazgeçerdik. Yavrusunun hakkıdır diye. Kurban bayramlarında kınalı koçlarımızı yaşlı gözlerle okşardık. Ellerimizle sulardık son kez. Ve biz çocuklar yemek istemezdik de babam yaşlı bilgeliğiyle anlatmaya çalışırdı. Niçin en çok

Bahçemizde rengarenk tüyleriyle tavuklar dolaşırdı. Eve uzak kentlerden bir konuk geldiğinde elbisemizini tutar gelirdi annem. Haydi kes derdi de kıyamazdım. Günahı senin olsun mu derdim. Kaç defa hayata bağışladım kim bilir hayatları. Kaç defa kavga çıktı aramızda annemle. Evde tavuk pişmesi demek çok özel bir gün demekti. Tavuğun ciğerini tam 7 parçaya bölerdi de annem. Kimse hakkından fazlasına el atmazdı. Biz adaleti annemin ellerinde öğrendik. 7 parçaya bölünen tavuk ciğerlerinde. Biz sevgiyi yeni doğmuş buzağısını kurutmak için yalayan ineğin dillerinde öğrendik. Ve yaşama saygı duymayı

Babam rahmetli 13 yaşındayken kaçmıştı da köyden kan davası yüzünden ki bir daha dönemedi, bir daha dünya gözüyle göremedi koşturduğu sokakları. Her bayram kendini kaybedene kadar içer, yanık yanık türküler dinlerdi ve ağlardı gözyaşlarını göstermeden. Ben acıyı bayram günlerinde öğrendim babamın yaşlı gözlerinde. Bir ömür boyu soğuk gecelerde, ıssız odalarda, tek başına, bütün sevdiklerinden ayrı, yapayalnız yaşadı babam. Kendi yaşamını yok etti. Aydınlık kılabilmek için bizim yollarımızı kendini yaktı. Aç, susuz, uykusuz ve kadınsız, insansız, yapayalnız yaşadı. Yalnızlık bana babamdan miras kaldı.

ninem ki son nefesinde yavrularım diye feryat ederek can verdi. Okul zamanları tek tek öperek uyandırırdı hepimizi. Kahvaltımızı hazırlardı. Biz yerdik, o bakardı. Biz gittikten sonra çayın posasına tekrar su koyup ocağa sürer, çay diye onu içerdi.

komşularımız vardı. Soğuk kış günlerinde nar tanelemeye gelirlerdi kendiliklerinden, zeytin dilimlemeye. Hasta olduk mu hepsi bir şeyler getirirdi ilaç niyetine. Bilirdik ki bizi kendilerinden biri gibi severlerdi. Bazı gecelerde anneme kızardım da istediğimi yapmadı diye komşularda yatardım. Hem beni geri postalamazlardı, saygı duyarlardı çünkü 7 yaşında da olsa bir çocuğun isyanına, hem de anneme

İlkokul öğretmenim güzel bir kadındı. Kendi öğretmenine aşık olmuştu daha öğrenciyken. Ve Tanrı erkenden eşini elinden almasına rağmen bir daha hiç evlenmedi. Bir daha onu sevdiği gibi kimseyi sevmedi. Derslerde hani kuşlar ağaçlar şarkısını mırıldanır, ağlardı. Ben aşkı, ömrünü asla geri gelmeyecek bir sevgiliyi bekleyerek ve onun anısıyla yaşayarak geçiren o mübarek kadın.

sokak köpeklerine bile taş atılmazdı. Sofranın artıkları kuşlara serpiştirilirdi. Ağaç başlarında meyveler bırakılırdı, toplanmazdı. Onlar kurdun kuşun hakkıdır denirdi. Tarla içlerine içi su dolu kırık testi

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Gerçekler unlu mamulleri. Erzincan'ın dillere destan tereyağlı ketesi Gerçekler unlu mamullerinde. Yanı sıra bazlama yani sac ekmeği ve tandır ekmeğimizle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizdeyiz. Ekmeğinizi sağlıklı, hijyenik ellerden almak istiyorsanız tercihiniz Gerçekler unlu mamulleri olsun. Telefon 0446 212 0808.

0: Özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
2: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
3: İki doyuz dürüm, iki ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyiste lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Doyiz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Doyiz.
4: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Gerçekler unlu mamulleri. Erzincan'ın dillere destan tereyağlı ketesi Gerçekler unlu mamullerinde. Yanı sıra bazlama yani sac ekmeği ve tandır ekmeğimizle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizdeyiz. Ekmeğinizi sağlıklı, hijyenik ellerden almak istiyorsanız tercihiniz Gerçekler unlu mamulleri olsun. Telefon 0446 212 08 08. Erzincan'dan Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor.

0: Kalbinin adresi. Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
1: Erzincan, Radyo Can, 95.0.

0: yanlış anladın. Fikrimin ince gülü yanlış anladın.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan Radyo Cem 95.5.
1: Ey yarın memduhu safa, olasız gam halesin

yerle gök arasına sıkışmış nice yaralı yürek var. Bir bir gördüm. Yaşamak için ölenleri, ölmek için yaşayanları gördüm.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen...

0: ödün vermeyenler için. Doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali. Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer, şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres: Sanayi Çarşısı, 772 Sokak numara 12. Telefon: 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
1: 2 doyuz dürüm, 2 ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyiste lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Dois Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Dois.
2: Gümüşün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisi ile değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan Radyo Cem 95.0.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler Sitesi'ndeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner, Er Merkez karşısında. Alo paket 0446-214-13-83. Merkez Döner, lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
3: Shell, Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell, Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell, Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.

0: detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
2: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
3: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

0: 2 doiz dürüm 2 ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doiz'de lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Doiz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Doiz.
1: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik kamera sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
2: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen

0: şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo Paket

Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres: Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-3622 214-1040. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik kamera sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres: Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
2: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
3: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100.

0: Her detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Mermer demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Mermer Alışveriş Merkezi. Mermer'de alışveriş her zaman keyifli. Mermer demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Mermer'e uyar. Mermer, alışverişin keyifli adresi.
2: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalar.

0: Afiyet şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket.

Shell, Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell, Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell, Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.

0: için işliyor. Her projede titizlik, her detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

0: Gerçekler unlu mamulleri. Erzincan'ın dillere destan tereyağlı ketesi Gerçekler unlu mamullerinde. Yanı sıra bazlama yani saç ekmeği ve tandır ekmeğimizle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizdeyiz. Ekmeğinizi sağlıklı, hijyenik ellerden almak istiyorsanız tercihiniz Gerçekler unlu mamulleri olsun. Telefon 0446 212 08 08.
1: İki doyuz dürüm, iki ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyiste lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Doyiz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Doyiz.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan Radyo Cem 90.

0: üzerinde Radyo Cem 95.5.
1: Biraz şanı parlatır mısın şanı?
0: Arındım bütün üzümlerimden. Çektiğim her acı silinip gitti de gönlümden. Bir senden vazgeçemedim. Bir senden vazgeçemedim zeytin karası gözlü kız. Haykırılasın da görmeyesin beni. Bir de türkülerden. Aslında vazgeçemediğimiz yıllardır. Vazgeçmeyeceğimiz tek şey var. O da gerçekten bizleri çok iyi ifade eden türkülerimiz.